0: Yapıyordu. Yapıyordu. Yaşaltı izlemedi Vasukan.
1: Alabilirim.
0: Please tell me the West to call.
1: Yes, that's correct.
0: This is